çıtır çıtır. Taksi bir zombun kene of, bir zombun kene. C'est très voran, wie Eisbrecher, weißer Zirn.